0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sana ağladım.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: acırım eder olan o en güzel yıllar.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
2: Radyo Ülkü 24 saat

Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama... Söyle.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
1: Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan...

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülke.

Yalın Sonsa Dek şarkısını seslendirdi. Doğan Canku'dan bildiğimiz unutulmaz bir şarkı. Ve 1976 yılına gidiyoruz. Funda Çaresizim diyecek bu şarkıyı. Daha sonra Zuhal Olcay ve Göksel de yorumlamıştır. Biz ilk versiyonu çalıyoruz.

Yapma, 90'lardan keyifli şarkısı 2016 versiyonu çaldık ama bu arada. Ayşegül Aldınç ile retroya devam edeceğiz. Beni Hatırla, Nazan Öncel'in Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde sonunda kendisinin de söylediği şarkısı.

0: kapat.
1: Abişim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.

0: kendinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile
1: toroslar.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci

0: Terciniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü.

Kayman'ın imzalı nostaljik bir parça. Enfestir. Yani benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Kaybedenler Kulübü'nün soundtrack parçaları arasındadır. Ve film içerisinde standart yalnızların partisi esnasında elektriklerin kesilmesinden sonra çakmaklar yakılarak hep bir ağızdan söylenir. Bu zamana kadar bu şarkıyı Asum Aralman'dan dinledik ama yıl 2022 ve Can Kazanz da bana kalırsa gayet başarılı yorumladı. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Retro'dasınız, şarkımızsa.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 15 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Doğu Akdeniz'deki ekoloji dernekleriyle sivil toplum örgütlerinin imzasının olduğu 82 kurum ve kuruluş, plastik atık ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir denildi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Yüksek Öğrenim Yurt Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yurtların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Mersin limanında 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros görev alan narkotik polislerini ziyaret ederek tebrik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Mersin Valiliği'nin himayelerinde bu yıl 39.sü düzenlenecek olan Ahilik Kültürü Haftası 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. konuşmak için gittiği iş yerinde Narin S.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ mahallesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halimcan Şener'le Muhammed Melih Özyeşil hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler Karahisarlı ilçe emniyet amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, küresel ticarette rekabet koşullarının giderek ağırlaştığını, enerji ve finansman maliyetleriyle tedarik zincirlerindeki değişimin ihracatçı sektörler üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.
2: Hava durumu.
3: Marmara, Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 11 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde,

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

Yepyeni bir programa başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi takvim 15 Eylül'ü göstermekte. Keyifler yerindeyse biraz daha fazla keyiflenmek için Gülgün'e Güllü'yü dinleyebilirsiniz. Çünkü şahane şarkılar seçtim sizler için yine programın en başında. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
15: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
16: Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

Dağınık bir insan mısınızdır? Öyle masanın üstü kağıtlarla, kalemlerle, eski kahve kupalarıyla doluysa belki. Ve bunu toparlamak size hep son sıradaki iş gibi geliyorsa yalnız değilsiniz, üzülmeyin. Belki de sırf bu yüzden arkadaşlarınız ya da patronunuz biraz imalı bakışlar atıyor olabilir ya da ne bileyim eşiniz. Ama artık o bakışları verecek bilimsel bir cevabınız var. Çünkü bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var. Dağınıklığın düşündüğümüz kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. Hatta bu durumu yaratıcı düşünceyle doğrudan bağlantılı olabileceği de iddia ediliyor. Bunun detaylarını anlatmak istiyorum ilk olarak size. İki güzel şarkı dinleteyim hemen önce.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bilim insanları dağınıklığın zeka ile bağlantılı olabileceğini söylüyor demiştim hatırlarsanız. 2013 yılında bir dergide çalışma yayınlanıyor. Araştırmacılar katılımcıları iki farklı ofis ortamına yerleştirmişler. Bu ortamlardan biri derli toplu, diğeri ise oldukça dağınık ve karmakarışık. Temiz ve düzenli ortamda bulunan kişiler daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmişler ve yardım kuruluşlarına bağış yapmaya biraz daha meyilli olduklarını göstermişler. Ama sıra yaratıcılığa gelince işler bir parça değişmiş. Dağınık ortamda bulunan katılımcılar sıradan nesnelere yeni kullanım fikirleri üretmeleri istendiğinde çok daha ilginç ve yenilikçi çözümler sunmuşlar. Çalışmayı yürüten Minnesota Üniversitesi'nden psikolog Caitlin Woos, düzenli ortamların insanları kurallara uymaya ve güvenli seçeneklere yönlendirdiğini belirtiyor. Ancak dağınık ortamların insanlara gelenekleri sorgulama ve farklı düşünme cesareti verebileceğini söylüyor. Ona göre bu ortamlar alışılmış sınırların dışına çıkmayı teşvik edebiliyor ve bu da tabii daha özgün fikirlerin doğmasına zemin hazırlayabiliyor. Minimalist düzen takıntısının aslında iş dünyasında çokça aranan yaratıcılığı engelleyebileceğini de eklemiş uzman. Dünyaca tanınan pek çok isim çalışırken düzenli bir masa şartına hiç uymamış mesela. Einstein diyebilirim, Steve Jobs diyebilirim. Dağınık masalarla efsane olmuş isimler arasında bunlar. Yani aslında dağınıklık belki de tarihteki en zeki insanlarla aynı yerde yer aldığınızı gösteriyor olabilir. Üstelik farklı araştırmaların zamanla IQ ile ilişkilendirdiği pek çok özellik arasında kara mizahı sevmek, işte yüksek sesle mesela sakız çiğnemenin rahatsız etmemesi ya da yemek yemenin rahatsız etmemesi ve hatta kedi tercih etmek gibi şaşırtıcı maddeleri de var. Bunları da eklemek isterim.

Madem zekadan bahsettik, o zaman size insan zekasının evrimini de anlatayım biraz. Geçmişteki insanlar günümüzdeki insanlardan daha mı zekiydi acaba diye soracak olursanız elbette bunun içinde verilecek cevaplarım var. Çoğu zaman topluma dönüp baktığımızda dünyanın yüzyıllar içerisinde ne kadar yol kat ettiğiyle gurur duyuyoruz ama geçmişte yaşayan insanlar aslında bizlerden daha mı zekiydi sorusu da kafamızın bir yerini hep meşgul ediyor değil mi? Buna dair toplanan veriler oldukça ilginç. Detayları anlatayım isterim. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar geriye doğru gittikçe daha da zekalarını kaybediyorlar, böyle söyleyeyim. Bu da insanlığın tarihte daha önce daha beterleriyle yüzleşmiş olmasına rağmen son zamanlarda ortaya çıkan dünya krizlerine niçin bir çözüm üretemediğimizi açıklıyor aslında. Teknoloji, yapay zeka, makine ve algoritmalara olan güvenimiz bizlere insan görüşünün geçmişe ait bir şey olduğunu ve artık gerek kalmadığını düşündürüyor değil mi? O kadar tembel bir hale geldik ki bizim yerimize düşünmesi için işte sanal zekalar geliştirdik. Peki doğal inovasyona ne oldu diye soracak olursanız bu tarihin biraz geçmişte kaldığını söyleyebilirim artık. Yavaş yavaş herkes organik bir evrim için insan fikrine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olsa da teknoloji bunun önüne çoktan geçmeyi başardı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda. Ama tabii asıl sorun insanların internet konseptini hala anlayamaması. İnternette herkes doğrulanmamış bir görüşü veya fikri paylaşabiliyor. Algoritmaya olan güvenimiz bizi bazen yanıltabiliyor. Çünkü doğrulanmamış fikir ve görüşlerin aramalarda ilk sayfaya düşmesi...

Tamamen şansa kalmış bir şey. İyice araştırma yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Her gün internette paylaşılan milyonlarca bilgi sebebiyle internetin bir sınırı yok. İnsanlar da adeta böyle beynini kullanmayı unutmuş gibi gerçekle hikayeyi ayırt etmekte zorlanmaya başladılar. Mesela bir yazar sosyal medyanın günümüzde bir silah olarak kullanıldığını ve birini öldürmek için en tehlikeli yollardan bir tanesi olduğunu söylüyor. Bunun için sadece o kişinin yanlış bir gönderiye kaza eseri de olsa etkileşime girmesi yeterli. Bunun yanı sıra yanlış bilginin sular seller gibi akmasını sağlayan birçok sosyal medya platformu da biliyorsunuz geçmiş yıllara kıyasla çoğaldı. Bu da tabii şiddete, eziyete, istismara yol açıyor ki bilgiye bu kadar kolay ulaşılması da zeka ortalamasının gerilemesine sebep olan etkenler. Sadece bir tanesi diyor uzmanlar. Çünkü kimse bir bilgiyi öğrenmek için güvenilir ve sağlam bir kaynak olan kitabı okumayı tercih etmemeye başladı. İnternette aratıp çıkan ilk listeye girmek daha kolay gibi geliyor. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim çocukluğum böyle 90'lı dönemlere denk gelir. O dönemlerde Meydanlar Rusları okumayı çok severdik biz çocuklar olarak. Ama şimdilerde ansiklopedik araştıran kalmadı galiba değil mi? Tabii ki teknolojinin gelişmesi harika bir şey. İnternetten her şeyi arayalım bulalım ama doğru arama yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Artık biliyorsunuz bir hesap yapmaya ihtiyaç duyduğumuzda bir hesap makinesi var. Ne bileyim akıllı telefonlar var. Bunun hiçbiri orta çağda mevcut değildi mesela. İşte bu yüzden her şey beyin gücüyle yapılıyordu. Biraz tembelleştik galiba bu noktada. Okulda bize öğretilen ilk buluşları çoğumuz sıkıcı buluyoruz ama onlar olmadan bugünün teknolojisi ve bilimi de tabii ki bizi şaşırtamayacaktı değil mi? Yeni yeni buluşlar yapılamayacaktı. Günümüzde bir de insanların kendini çok akıllı zannetmesi gibi bir durum var. Ama hala ayakkabı bağlamayı bilmeyen insanlar var. İnsanlar yeterli eğitim ve imkana sahip olamadığı halde dünyanın en önemli buluşlarını yapmayı başardılar biliyorsunuz geçmişte. Peki insanlığın bu gerilemesi için teknolojiyi mi suçlayacağız derseniz? Aksine teknoloji çok büyük gelişmelere imza atmamızı da sağladı. Asıl sorun aslında biz insanların alelade hale gelen bir saflığı var. Mesela kendimizi eğitmeyi çok sevmiyoruz. Bir de internette popüler olan Twitter'da, Instagram'da, Facebook gibi sosyal medya platformlarında birbirimize nefret ve öfkeyle dolup taşıyoruz. Farkındaysanız hepimiz yapıyoruz. Kimseyi ayırmıyorum bu arada. Aslında bu platformların amacı biliyorsunuz insanları birbirine bağlamak. Ama neden bu kadar öfkeliyiz? Burası da tabii bambaşka bir programda tartışılacak bir konu. Bu arada işin enteresan bir tarafı var. Okuma yazma bilen insanların sayısı artarken IQ ortalaması da ne yazık ki düşüyor. Ve 2042 yılına kadar da şiddetli biçimde düşmeye devam edeceği öngörülüyor uzmanlarca. Peki siz bu konu hakkında

0: Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi size biraz da zeki insanlar depresyon gibi mental hastalıklara daha mı meyilli, bunu anlatmak istiyorum. Şimdi zekanız yüksekse ve bir yandan da sürekli kaygılı ya da huzursuz hissediyorsanız yalnız olmadığınızı bilin lütfen. Bu konuda birçok insan benzer bir ruh hali içinde olduğunu söylüyor çünkü. İnsanlar bu bağlantıyı sezgisel olarak kuruyorlar olsa da hani bilim dünyası henüz bu soruya net bir cevap verebilmiş değil aslında. Çünkü hem zekayı hem de depresyonu ölçmek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Yine de bazı teoriler var. Bu ilişkinin neden var olabileceğini açıklamaya çalışıyor. İşte bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi bu konudaki araştırmaların sonuçları oldukça karmaşık demiştim ve hatta birbiriyle çeliştiğini de söylemiştim. 2009 yılında yapılan bir çalışmadan bahsetmek isterim. Çocuklukta ölçülen düşük IQ seviyeleriyle yetişkinlikte görülen majör depresyon arasında bir bağlantı tespit edilmiş. Ama çalışma yalnızca 32 yaşına kadar takip edilen bir grup üzerinde yapılmış. İşte bu yüzden ileri yaşlardaki etkileri hala belirsizliğini koruyor. İlginçtir ki aynı çalışmada yüksek IQ'ya sahip kişilerin ise travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi ve anksiyeteye karşı çok daha dirençli olabileceği belirtilmiş. Öte yandan 2018 yılında yayımlanan bir başka çalışma var. Bu fikri tersine çevirir cinsten ve yüksek IQ'nun merkezi sinir sisteminde aşırı uyarılmaya yol açarak işte stresli, iltihaplanmaydı ya da depresyon gibi riskleri arttırabileceği öne sürülmüş. Sonra bir grup bilim insanı gelmiş ve hayır demiş, o iş öyle değil. 2022 yılında yapılan ilginç bir araştırmayı daha anlatmak isterim müsaadenizle iki güzel şarkının hemen sonrasında.
1: Bir bakış

0: Gülgün'e gülle, Gülgün'e gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Pars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
3: Spor.
2: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
11: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de.
2: Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
22: Yolunuz da açık olsun. Radyomuz.
21: Radyo Ülke.

Gülgün Ögül'le de birlikteyiz. Bu güzel şarkıları geride bıraktıktan sonra zeki insanlar depresyon gibi mental hastalıklara çok daha meyilliler mi acaba? Bunu konuşuyorduk hatırlarsanız. 2022 yılına götürmek istiyorum size. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avrupa Psikiyatri Dergisi'nde yayımlanan kapsamlı bir çalışma var. Önceki araştırmalardaki örneklem sorunlarını ele alarak durumu yeniden değerlendiriyor. Binlerce kişinin verisine dayanan çalışmada yüksek IQ'ya sahip insanların aslında daha az anksiyete ya da travma yaşadıkları ortaya konulmuş. Sonuçlar zekanın doğrudan ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı yönündeki genellemeleri sorgulamaya açmış tabii. Çünkü zeka sadece IQ testiyle ölçülen bilişsel bir kavram değil sonuçta. Kültürel geçmiş var, duygusal zeka var, yaşam deneyimi var. Birçok faktörle iç içe geçmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Kısacası yüksek IQ tek başına bir risk ya da koruma faktörü olarak değerlendirilemiyor da diyebilirim. Yani hem yüksek IQ'lu hem de düşük IQ'lu bireyler depresyon yaşayabiliyorlar. O zaman asıl mesele neymiş derseniz, araştırmalar zeka düzeyinden bağımsız olarak depresyonun pek çok başka etkenlerle ilişkili olduğunu da gösteriyor bize. Genetik yatkınlık, işte kronik hastalıklar, travmatik yaşantılar, hatta toplumsal ayrımcılık gibi birçok faktör de ruh sağlığını biliyorsunuz doğrudan etkileyebilme potansiyeline sahip. Mesela ayrımcılığa maruz kalan gruplarda anksiyete ve depresyon oranlarının çok daha yüksek olduğu saptanıyor. Yine anksiyete bozuklukları da benzer şekilde karmaşık sosyal fobi, ne bileyim panik atak, agorafobi, genel kaygı bozukluğu gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. Bozuklukların her biri insanların sosyal yaşamını, iş hayatını ve duygusal dengesini ciddi biçimde etkiler biliyorsunuz. Mutlaka insan hayatının bir döneminde bu tip şeyler yaşıyor. Ama lütfen üzülmeyin, biliyorsunuz. Her şeyin bir çözümü var artık, çünkü tıp çok gelişti. Teknoloji de gelişti. İnsanın hiçbir şeyi kafasına takmaması gerekiyor. Eskiler hep şey der ya, olmuşla ölmüşün çaresi yok. Ne güzel de söylemişler ta o zaman. İki güzel şarkı dinleteceğim size. Yükseltin bakalım radyolarınızın.

Bugün size yine böyle çatallı bir sesle merhaba dedim. Programda da böyle devam ediyoruz. Az önce tıbbın çok gelişmiş olduğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Tıp bu kadar gelişmesine rağmen neden bu soğuk algınlığına bir çare bulunamadı diye bir soru düştü aklıma. Sizler şarkıları dinlerken ben de onu araştırdım ve müsaadenizle anlatmak istiyorum ulaştığım sonuçlar doğrultusunda. Şimdi soğuk algınlığına yakalandığınızda ilk tepkiniz böyle ah kim beni hasta etti demekse yalnız değilsiniz. Çünkü bu düşünce aslında neredeyse bir asırdır bilim dünyasının da elinde kalan tek net bilgi. Artık biliyoruz ki soğuk algınlığına kötü hava değil virüsler neden oluyor ama hangi virüs ya da kaç tane virüs olduğu hala büyük bir soru işareti. Temas etme, bol bol dinlen, bağışıklığını güçlü tut. Ama neden? Robert Koch 1800'lerin sonlarında mikropları keşfettiğinde tüberkülozdan tetanoza kadar pek çok hastalığın gizemi çözüldü aslında. Hemen ardından Pasteur biliyorsunuz kuduz aşısını geliştirdi ve mikrop teorisi altın çağını yaşadı. Ancak soğuk algınlığı bu dönemin hep dışında kaldı. 1925'te bile insanlar hala hastalığın sebebinin kötü hava ya da ıslak ayaklar olduğunu düşünüyordu. Üstelik o dönem hala hastalığa neyin sebep olduğu bile bilinmiyordu ama çok bulaşıcı olduğu kesindi ve tek önlem olarak da diğer hastalarla uzak durmak öneriliyordu. 1950'lerde araştırmalar hızlanıyor ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Çocuk felci aşısının başarısından sonra bilim insanları gözünü bu masum ama yaygın hastalığa dikiyor. 1953'te adenovirüs, 1956'da da rinovirüs keşfediliyor ama işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü soğuk algınlığına neden olan tek bir virüsün olmadığını fark ediyor insanlar. Yüzlerce farklı virüs benzer semptomlara yol açıyor. Bugün rinovirüsler vakaların %30'uyla 50'sini, koronavirüsler %10'uyla 15'ini, geri kalanını ise RSV ve influenza gibi virüsler oluşturuyor biliyorsunuz. Yani tek bir aşı geliştirmek neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü her bir aşı yüzlerce farklı varyanta hitap etmek zorunda. Aradan geçen yüzyılda neler değişti, neler değişmedi derseniz aslında çok şey öğrendik. Mesela kurulu havalandırma sistemleri, hava temizleyicileri ve hijyenik kapalı ortamlar sayesinde bulaşma riski azaldı. Ama mevsimsel döngüler, işte okulların açılması, yılbaşı gibi iç mekan kalabalıkları hala hastalığın tavan yaptığı zamanlar. 1925'te önerilen sıcak banyo, işte meyve sebze ağırlıklı beslenme ve bolca dinlenme gibi öneriler günümüzde de geçerliliğini korumaya devam ediyor. Elbette bugün ağrı kesici ve burun spreyi gibi destekleyici çözümlerimiz var ama hastalığın süresi biliyorsunuz hala aynı. Özetle uzun yıllarca bilimsel ilerlemeye rağmen hala net bir çözüm yok ama umut var ve belki hani bir sonraki yüzyıla kalmadan gerçeğe dönüşebilir. Ne diyorsunuz bu konuda? Havaların kafasının karışıklığı bizim de bünyelerimizi alt üst etti. Son 1-2 senedir mevsim geçişlerinde ciddi ciddi rahatsızlıklar yaşamaya başladık. Adapte olamıyor çünkü bünyelerimiz bir soğuk bir sıcak derken kendinize lütfen çok daha fazla özen gösterin her zamankinden deyip iki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakmak istiyorum.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke
19: her zaman her yerde.

Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size yine ilginç şeylerden bahsediyorum. Çünkü şimdi karşıdan size yaklaşan birini gördünüz. O kişiyle daha önce tanıştığınıza eminsiniz ama ismini hatırlayamıyorsunuz. Karşınızdaki kişi size biraz daha yaklaşıyor, gülümsüyor. O an biliyorum ki çok çaresiz. Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size yine ilginç şeylerden bahsediyorum. Çünkü şimdi

aslında bazı ipuçları vermiş. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Hafıza uzmanı Ron White, unutma sorununun hafıza değil odak noktası olduğuna dikkat çekmiş mesela. White'a göre biriyle ilk tanıştığınızda aklınıza birçok soru geliyor. Mesela onlar hakkında ne düşünüyorum? Benim hakkımda ne düşündüler acaba? Hangi iş anlaşmalarını yapacağız? İyi görünüyor muyum? İşte siz bunları düşünürken yeni tanıştığınız insan ismini söylüyor ama siz duymuyorsunuz. Ron White tüm bunları yapmak yerine karşınızdaki insana odaklanmıştır ve ismini birkaç kez içinizden tekrar etmenizi tavsiye ediyor. İsim hatırlama konusunda iki kez dünya rekoru kıran Katie Kermode diye bir isim var. Kelime ilişkilendirme yöntemini tavsiye ediyor mesela. Kermode 105 ismi 5 dakikada, 224 ismi ise 15 dakikada hatırlayan bir kişi. İki kez dünya rekoru kırmış isimlerden bir tanesi. Ona göre yeni tanıştığınız bir kişinin ismini hatırlamak istiyorsanız o kişiyi farklı bir kelimeyle daha eşleştirmeniz gerekiyor. Mesela Deniz isminde biriyle tanıştınız, o kişiyi mavi kelimesiyle de kodlayabilirsiniz. Diğer taraftan dramatik, tuhaf ve saçma bir hikaye kurgulamak görüntü ve kelimelerin kalıcı olmasına da yardımcı olan bir şey. Mesela bir fil evinize gelip pencerenizden bir top fırlattı. O an sizin için unutulmaz olurdu, değil mi? Eğer siz de isim hafızanıza çok güvenmiyorsanız tanıştığınız kişilerle ilgili unutulmaz bir hikaye kurgulayabilirsiniz. İsim hafızanızı canlı tutmak için yeni tanıştığınız kişi ve ünlü bir isim arasında bir benzerlik de kurabilirsiniz. Bu yöntem de işe yarıyormuş. Tüm bunlar işe yaramazsa da konuşma esnasında mesela karşınızdaki kişiyi ismini söylemesi için yönlendirebilirsiniz. Size bir taktik vereyim. Mesela ay insanlar sizin de adınızı yanlış telaffuz ediyor mu? Benim ismimi sürekli yanlış söylüyorlar. İşte bu örnekte de olduğu gibi tüm yöntemleri denediğiniz halde karşınızdaki kişinin adını hatırlayamıyorsanız konuşma sırasında ismini öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu da güzel taktiklerden bir tanesidir. Çok zamanda işe yarar. Deneyin, haklı olduğumu göreceksiniz.

Hatırlar mısınız? Çocukken ya da ödev yaparken veya başka bir işle meşgul olurken dilimizi sürekli dışarı çıkarırdık. Bunun bir sebebi varmış desem şaşırır mıydınız? Uzmanlara göre 5 ile 9 yaş arasındaki çocuklar bir şeylere odaklandığında dilini dışarı çıkarma eğiliminde oluyorlar. Bu durum zihinsel ya da genetik bir sağlık sorununa işaret etmiyor. Aksine dili dışarı çıkarmak dil ve motor beceriler arasındaki refleksin güçlü olduğunu gösteriyor. Yetişkinler çoğu zaman konuşurken ya da bir görevi yerine getirirken ellerini ya da mimiklerini kullanıyorlar. Ama çocuklarda olduğu gibi bazen yetişkinlerde tabii zor görevlere odaklanırken dil çıkarma hareketini yapabiliyorlar. Peki neden yapıyoruz derseniz detaylandırayım. Londra Üniversitesi'nde görev yapan Julian Forrester'a göre bir şeye odaklanırken yapılan dil çıkarma davranışı bağımsız bir sürecin ürünü aslında. Forrester'a göre eller ince motor aktivasyonu gerektiren hassas bir iş yaptığında farkında olmadan dilimizi çıkarıyoruz. Bilim insanlarının el ve dil arasındaki bu karmaşık ilişkiye dair iki tane teorisi var. İlk teoriye motor ya da motor taşma ismi veriliyor. Bu kavram istemli hareketlere istemsiz tepkilerin eşlik etmesi anlamını taşıyor. Bilimsel bir dergide yayınlanmış bu araştırma, beynin becerilere ayrılmış bölgesinin el becerisine özgü sinir ağıyla büyük oranda uyum sağladığını ortaya koyuyormuş. Bu da tabii el becerisiyle ilişkili bölgede herhangi bir görev için harekete geçen nöronların ağzı yönlendiren komşu nöral dokulara taşabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak bu teoriye göre insanlar motor becerilere ilişkin bir işe odaklandıklarında beyinlerinde ortaya çıkan etki dil bölgesine taşıyor ve bu durumda tabii ağızda istemsiz tepkilere neden oluyor. Julian Forrester bu davranışın evrimsel bir geçmişi olabileceğini de düşünüyor. Dil ve konsantrasyon arasındaki ilişkiyi açıklayan son teori bu. Bir şeye odaklanırken yapılan dil çıkarma hareketinin evrimsel bir geçmişi de aslında olabilirmiş anlayacağınız. Forrester ve meslektaşlarının bilimsel bir dergide yayınladıkları başka bir araştırmada insanların dilsel becerileri gelişmeden önce elleriyle iletişim kurduğuna dikkat çekilmiş. Bu nedenle işte söz konusu davranışın evrimsel sürece dayandığı ileri sürülüyor. Evrimsel süreçte dil iletişimin en baskın aracı olsa da hala konuşurken el hareketi yapmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Bilim insanlarına göre dil ve el arasındaki bu bağlantı evrimin aslında kalıntılarından bir tanesi olabilir. Bir şey

Finlandiya'da güven ve eşitlik duygusu yaratmayı amaçlayan bir bebek kutusu uygulaması var. Detaylarını merak ediyorsanız hemen bahsedeyim. Günümüz dünyasında temsil krizi, yoksullaşma, kutuplaşma, eşitsizlik gibi birçok sorun yaşanıyor biliyorsunuz. Bu sorunların çözümüne yönelikse sosyal devlet ve refah devleti gibi kavramlar her zaman ön plana çıkıyor. İskandinav ülkeleri olarak bildiğimiz Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerde kendilerine özgü uygulamalarla refah devleti politikaları izliyor biliyorsunuz. İşte bu politikalarla insanların eğitime ve sağlık hizmetlerine eşit koşullarda erişmesi sağlanıyor. Aynı zamanda tabii gelir dağılımı da adaleti sağlamak ve yoksullukla mücadele etmekte en temel amaçlar arasında bulunuyor. Bu uygulamalar sadece vatandaşlara değil üstelik ülkelere de birçok fayda sağlıyor. Mesela Finlandiya hükümeti her aileye doğumdan önce birçok ihtiyaca cevap veren bir kutu gönderiyor. Peki bu kutunun gönderilmesinin amacı ne olabilir derseniz, sadece bir bebek kutusu hem ailelere hem de ülkeye nasıl bir fayda sağlayabilecek diye düşünebilirsiniz. Detaylarıyla anlatayım isterim. Finlandiya'da 1938 yılından beri ailelere bebek kutusu gönderiliyor. Bu uygulama aslında ilk başladığında kutunun değeri bir sanayi işçisinin aylık kazandığı miktarın 1/3'üne denk geliyormuş. Finlandiya hükümetinin en temel amacı nüfus artışını teşvik etmek ve tabii anne ile bebeğin sağlığını korumak, tahmin edebileceğiniz gibi. 1930'lu yıllarda Finlandiya nüfusu %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. İşte bu nedenle kadınların büyük çoğunluğu evde doğum yapıyor ve her doğan 100 bebekten 66'sı da ne yazık ki hayatını kaybediyor. Doğum sırasında hijyen sağlamak için ilk paketler arasında kağıt çarşaflar da varmış. Öte yandan hamile kadınların doğumdan önce doktora gitmelerini teşvik etmek için kutu teslimi muayeneden sonra yapılıyormuş. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülke nüfusu önemli ölçüde azalıyor. Nüfusun azalması ise tabii Finlandiya'nın en büyük kaygılarından bir tanesi. Yeni bir savaş tehlikesine karşı ülke nüfusunun acilen artması gerekiyor. İşte bu nedenle anne ve bebeklerin sağlığını korumak öncelikli hale gelmiş. Öte yandan nüfusun artması, vergi ödeyen insan sayısının da artması demek. Yani bu uygulama hem vatandaşa hem de devlete yarayacak. İşte bebek kutularının muayeneden sonra teslim edilmesi anneleri doktora gitmeye teşvik etmişti demiştim ya. Buysa hem anne hem de bebek ölüm oranı azalmasını sağlıyor. Örnek vermek gerekirse doğum sırasında kadınların ölüm oranı 1960 yılında 100.000'de 71.8'miş. Bu oran 2016 yılında 100.000'de 5.7'ye kadar düşürülmüş. Bu başarı elbette sadece bebek kutularına bağlanamaz. İşte aşılama programları, yaşam standartlarının yükselmesi, tıptaki gelişmeler, beslenme, ne bileyim sağlık bilincinin artması gibi pek çok etken de sayabilirim ama bu başarıda bebek paketlerinin de büyük bir rol oynadığı su götürmez bir gerçek bana soracak olursanız. 1949 yılından beri Finlandiya'daki her ebeveyn adayına bu kutulardan dağıtılıyor. Öyle ki 2018 yılında doğan oğlu için Cumhurbaşkanı'na da bu paketten gönderilmişti. Uzmanlar zengin yoksul demeden tüm çocukların aynı malzemeleri kullanmasının toplumda güven ve eşitlik duygusu yarattığını da düşünüyor. Öte yandan paketin içinde bulunan kıyafet ve malzemeler sadece pembe ve mavi renklerden oluşmuyor. Finlandiya hükümeti son yıllarda her bebek için nötr renklerde bir kutu hazırlamaya başladı. Bu da tabii kız ve erkek bebeklerin eşit olduğu mesajını da veriyor. Kutunun içinde uyku tulumundan diş kaşıma oyuncağına, bebek bezinden kıyafetlere kadar ihtiyaç duyulan birçok şey de mevcut. Aynı zamanda kutunun kendisi de yeni doğanlar için beşik işlevi görebiliyor. Finlandiya hükümeti günümüzde ebeveynlere iki ayrı seçenek sunuyor. Bebek kutusu ya da nakit para. Ama tabii çoğu anne baba kutuyu almayı tercih ediyorlar. Çünkü bu geleneksel kutunun nakitten daha değerli olduğu düşünülüyor. Geçmişte biliyorsunuz bebek kutuları, söylemiştim, yoksulluk ve hastalık gibi olumsuz durumları ortadan kaldırmak için dağıtılmış. Bugün ülke zenginleşmiş olsa da uygulama hala sürdürülüyor. Çünkü hükümet tüm çocuklara hayata eşit başlama fırsatı sunmak istiyor. Keşke bütün dünya böyle olsa, değil mi? Günümüzde bu uygulamanın hükümete maliyeti 11 milyon euro civarında ama doğumu teşvik etmek için yeni ürünlerin eklenmesi bekleniyor. Aynı zamanda kadınların istihdamını desteklemek için ücretsiz çocuk bakım olanakları gibi seçenekler de tartışılıyor biliyorsunuz. Son olarak bu kutular kuşaklar arasında bir bağ kurma işlevi de görüyor diyebiliriz. Ülkedeki birçok kişi kutunun içindeki malzemelerin Finlandiya'ya özgü değerleri temsil ettiğini düşünüyor çünkü.

0: güne güle, gül güne güle.
1: Bugün 15 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Doğu Akdeniz'deki ekoloji dernekleriyle sivil toplum örgütlerinin imzasının olduğu 82 kurum ve kuruluş, plastik atık ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir denildi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında yükseköğrenim yurt müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yurtların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Mersin limanında 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros görev alan narkotik polislerini ziyaret ederek tebrik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Mersin Valiliği'nin himayelerinde bu yıl 39.sü düzenlenecek olan Ahilik Kültürü Haftası 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. konuşmak için gittiği iş yerinde Narin S.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ mahallesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halimcan Şener ile Muhammed Melih Özyeşil hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler Karahisarlı ilçe emniyet amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, küresel ticarette rekabet koşullarının giderek ağırlaştığını, enerji ve finansman maliyetleriyle tedarik zincirlerindeki değişimin ihracatçı sektörler üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.
2: Hava durumu.
1: Marmara, Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 11 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: araba almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Şimdi size ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gecenin bir vakti gözlerinizi açtınız ama hareket edemiyorsunuz. Korkunç değil mi? Boğazınızdan tek bir kelime çıkmıyor ve odanızda sizi izleyen tuhaf bir gölge varmış gibi hissediyorsunuz. İnsanın genelde bunu böyle konuşurken bile tüyleri diken diken oluyor. Bu tanıdık geldiyse büyük ihtimalle uyku felci yaşamışsınızdır hayatınızda. Aslında bu bilimin uykuyla uyanıklık arasına sıkışmış bir tür bilinçli kabus dediği şey. Daha da garibi, bu deneyimi yaşayan çok sayıda insan aynı korkutucu figürü gördüğünü söylüyor. Yani siyahlar giymiş, yüzü seçilemeyen ve başına şapka takmış bir adam. Yani herkes aynı korkunç figürü mü görüyor? Üstelik şapkalı olanı mı diye soracak olursanız evet. Üstelik tesadüf de değil. Uyku felci yaşayanlar arasında sık rapor edilen bir figür bu. Neredeyse kendi mitolojisini yaratmış durumda. İnsanlar onu genellikle hareketsiz, yüzü görünmeyen bir silüet olarak tarif ediyorlar. İşin ilginç kısmı şu. Gölge figürleri görmek uyku felcinde sıklıkla yaşanan bir halüsinasyon türü. Antik Yunan hekimi Galen bile o zamanlar bu durumu açıklamaya çalışmış. Hatta alkol gibi mide kaynaklı sorunların buna yol açabileceğini düşünmüş. Peki neden özellikle şapkalı bir adam derseniz? Bu soruya cevap arayanlardan bir tanesi de Timothy Brown. 2000'li yıllarda bu araştırmayı bir sitede başlatmış. Sayısız insanın kendi deneyimlerini paylaştığı bir site bu. Olayın bireysel bir hayal ürünü olmaktan çıkıp kültürel bir anlatıya dönüştüğünü ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Kyle Johnson bu durumu kültürel ön hazırlık olarak adlandırıyor. Yani aslında bir figür hakkında ne kadar çok şey duyarsanız onu yaşama ihtimaliniz de o kadar artıyor. Tıpkı işte bazı toplumlarda uyku felcinin kötü ruhlarla ilişkilendirilmesi gibi diyebilirim. Mesela Brezilya'da uzun tırnaklı bir yaratık vardır. Ya da Inuit topraklarında ruhu çalmaya çalışan kötü şamanlar anlatılır. O zaman bu figür gerçekten var mı, yoksa sadece beynimiz bize oyun mu oynuyor gibi bir soru aklınıza gelebilir. Psikoloji profesörü Chris French demiş ki bu tür deneyimler tamamen beyin kaynaklı. Uyku felcinde uyanık olsak da vücut hala rüya halindeyken REM evresinde gördüğümüz canlı görüntüler gerçek dünyaya sızabiliyor. Gözlerinizi açmış olsanız bile beyniniz hala rüyadaymış gibi davranabiliyor. Yani aslında bir yandan odanızı görüyorsunuz, bir yandan da hayal gücünüzün size oynadığı en karanlık sahneleri. Bu da tabii bu figürlerin neden gerçekmiş gibi hissettirdiğini açıklıyor değil mi? Kısacası o şapkalı siyahlı karabasanlar sizi ziyaret etmiyor ama zihniniz bunu duyduğu için öyle bir sahne kuruyor ki gerçekmiş gibi hissettiriyor size. Eğer bir gün siz de böyle ürkütücü bir varlığı görürseniz korkmayın, yalnız değilsiniz. Sadece beyninizin kısa süreli bir illüzyonu.

Bugün de bir programın daha sonuna geldik. Biliyorsunuz yarın yine birlikteyiz. Bambaşka bir konuyla, tabii ki ilginizi çekebilecek bir konuyla ve en güzel şarkılarla burada sizi bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güle Güle, Gül Güle Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akdeniz.

0: Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
10: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz. Dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz. Dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Konuşmasında aile kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
0: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT sebze meyve halinin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
0: MUT halinin böyle bir sorunu yok. Ekstra bir bedel harcamadık. 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize istese o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mutabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, MUT Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var. Problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
0: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın, bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti meclis üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
0: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok, ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
0: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söyleniyor.

0: Söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani 1/1000'likler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 5000'likleri bitti, 1000'likleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
1: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
0: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Hani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz, dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Pars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir, denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Denize çek gönder, denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
17: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bugün 15 Eylül Salı. Mars haberlerini sunuyoruz. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat manipülasyonu iddiasıyla 22 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Mersin'e de uzanan operasyonda büyük tedarikçi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterip yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Doğu Akdeniz'deki ekoloji dernekleriyle sivil toplum örgütlerinin imzasının olduğu 82 kurum ve kuruluş, plastik atık ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir denildi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında yüksek öğrenim yurt müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yurtların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Mersin limanında 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros görev alan narkotik polislerini ziyaret ederek tebrik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Mersin Valiliği'nin himayelerinde bu yıl 39.sü düzenlenecek olan Ahilik Kültürü Haftası 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. konuşmak için gittiği iş yerinde Narin S.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ mahallesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halimcan Şener ile Muhammed Melih Özyeşil hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler Karahisarlı ilçe emniyet amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, küresel ticarette rekabet koşullarının giderek ağırlaştığını, enerji ve finansman maliyetleriyle tedarik zincirlerindeki değişimin ihracatçı sektörler üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 11 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
3: Ergül.
4: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her mesele.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
20: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Güney Akdeniz Seyahat'le Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
9: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
8: Konuşmasında ahilik kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olan ile şekillendiğini vurguladı.
9: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
8: Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
9: MUT Hali'nin böyle bir sorunu ya, ekstra bir bedel harcamadık, 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz, orada yeni bir hale yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mütabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT Hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra, ya da tahsis konusunu, biz orada bir çalı isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mütabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT Hali özeline.

0: insanları koruyacağız. Yine Halin girişini, Kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup Hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
0: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın, bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorun varsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
0: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
0: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani 1/1000'likler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 5000'likleri bitti, 1000'likleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
1: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
0: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En iyi müzik, en iyi program.

mecnunum sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde. Sar beni.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın, çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz.
7: Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
8: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
8: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
9: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Radyo Ülkü 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gülnarlılar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
8: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
7: Konuşmasında ahilik kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olan anaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
8: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
7: Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın Mut Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve Mut ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
8: Mut Hali'nin böyle bir sorunu ya, ekstra bir bedel harcamadık, 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz, orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mütabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim Mut Halil Özel'ine. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mütabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim Mut Halil Özel'ine. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu.

0: tesislerini bir düzene koyup hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
0: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın, bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
0: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok, ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
0: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani 1/1000'likler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 5000'likleri bitti, 1000'likleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
1: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
0: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Bugün 15 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat manipülasyonu iddiasıyla 22 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Mersin'e de uzanan operasyonda büyük tedarikçi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterip yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Doğu Akdeniz'deki ekoloji dernekleriyle sivil toplum örgütlerinin imzasının olduğu 82 kurum ve kuruluş, plastik atık ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir denildi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Yükseköğrenim Yurt Müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yurtların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Mersin limanında 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros görev alan narkotik polislerini ziyaret ederek tebrik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Mersin Valiliği'nin himayelerinde bu yıl 39.sü düzenlenecek olan Ahilik Kültürü Haftası 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. konuşmak için gittiği iş yerinde Narin S.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ mahallesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halimcan Şener ile Muhammed Melih Özyeşil hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler Karahisarlı ilçe emniyet amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, küresel ticarette rekabet koşullarının giderek ağırlaştığını, enerji ve finansman maliyetleriyle tedarik zincirlerindeki değişimin ihracatçı sektörler üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 11 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül.
5: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
6: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
6: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
12: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Yalın Sonsa Dek şarkısını seslendirdi. Doğan Canku'dan bildiğimiz unutulmaz bir şarkı. Ve 1976 yılına gidiyoruz. Funda Çaresizim diyecek bu şarkıyı daha sonra Zuhal Olcay ve Göksel de yorumlamıştır. Biz ilk versiyonu çalıyoruz.

yapma, 90'lardan keyifli şarkısı 2016 versiyonunu çaldık ama bu arada. Ayşegül Adınç'le retroya devam edeceğiz. Beni Hatırla, Nazan Öncel'in Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde sonunda kendisinin de söylediği şarkısı.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
15: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
19: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz. Dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
18: Konuşmasında ahilik kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olan olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
19: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
18: Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
19: MUT Hali'nin böyle bir sorunu var. Ekstra bir bedel harcamadık. 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mutabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT Hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, MUT Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var. Problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
18: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
19: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın, bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
18: Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halis Demir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
19: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
18: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
19: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani bir bölü binlikler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın beş binlikleri bitti, binlikleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
18: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
19: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto

Masum Arıhan'ın imzalı nostaljik bir parça. Enfestir. Yani benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Kaybedenler Kulübü'nün soundtrack parçaları arasındadır. Ve film içerisinde standart yalnızların partisi esnasında elektriklerin kesilmesinden sonra çakmaklar yakılarak hep bir ağızdan söylenir. Bu zamana kadar bu şarkıyı Asum Aralman'dan dinledik ama yıl 2022 ve Can Kazanz da bana kalırsa gayet başarılı yorumladı. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Retro'dasınız, şarkımızsa.

Evet, az önce dinlediğimiz Seden Gürel'in Çalkalı klibinde de görev alan şarkıcılardan bir tanesi Yaşar Gaga. Maalesef çok erken bir zamanda aramızdan ayrıldı. Gizli Bahçe'de onun unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Yine unutulmaz bir playlist yaptık bence. Retro'nun bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Kayahan'dan Onsuz Olmuyor. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de.
1: Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
7: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
6: Konuşmasında ahilik kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
7: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
6: Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
7: MUT Hali'nin böyle bir sorunu yok. Ekstra bir bedel harcamadık. 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz, orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mutabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra, ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem Buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, MUT Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var, problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine Halin girişini, Kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup Hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
6: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
7: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın. Bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorun varsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
6: Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
7: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
6: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
7: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani 1/1000'likler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın 5000'likleri bitti, 1000'likleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
6: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
7: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı işte.
6: Her türlü de önünü açtıkları sözlerine.
7: İdare bu konuda önemli var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var.

0: yapacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En iyi müzik, en iyi program.

0: Bugün 15 Eylül Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat manipülasyonu iddiasıyla 22 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır'la Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Mersin'e de uzanan operasyonda büyük tedarikçi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterip yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor. Doğu Akdeniz'deki ekoloji dernekleriyle sivil toplum örgütlerinin imzasının olduğu 82 kurum ve kuruluş, plastik atık ithalatının yasaklanması için çağrı yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz plastik atık çöplüğü değildir denildi. Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli gerçekleştirilen 7 milyar 640 milyon 332 bin TL'lik işleme sahip bahis çetesi operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde ise 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Mersin'in de olduğu 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında yüksek öğrenim yurt müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yurtların genel durumu ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı. Mersin limanında 350 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Mersin Valisi Atilla Toros görev alan narkotik polislerini ziyaret ederek tebrik etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Mersin Valiliği'nin himayelerinde bu yıl 39.sü düzenlenecek olan Ahilik Kültürü Haftası 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. konuşmak için gittiği iş yerinde Narin S.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi. İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ mahallesinde orman yolunda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Halimcan Şener'le Muhammed Melih Özyeşil hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olaylarının ardından kaçan firari şüpheliler Karahisarlı ilçe emniyet amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Mersin'de yakalandı. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İmam Gazali Hıradağ'ı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, küresel ticarette rekabet koşullarının giderek ağırlaştığını, enerji ve finansman maliyetleriyle tedarik zincirlerindeki değişimin ihracatçı sektörler üzerindeki baskısının sürdüğünü belirtti. Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 11 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
1: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.
15: Radyo Ülke.
17: Son 2, 3, 4.

Yepyeni bir programa başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi takvim 15 Eylül'ü göstermekte. Keyifler yerindeyse biraz daha fazla keyiflenmek için Gülgün'ün Gülle'yi dinleyebilirsiniz. Çünkü şahane şarkılar seçtim sizler için yine programın en başında. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

Dağınık bir insan mısınızdır? Öyle masanın üstü kağıtlarla, kalemlerle, eski kahve kupalarıyla doluysa belki. Ve bunu toparlamak size hep son sıradaki iş gibi geliyorsa yalnız değilsiniz, üzülmeyin. Belki de sırf bu yüzden arkadaşlarınız ya da patronunuz biraz imalı bakışlar atıyor olabilir ya da ne bileyim eşiniz. Ama artık o bakışları verecek bilimsel bir cevabınız var. Çünkü bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var. Dağınıklığın düşündüğümüz kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. Hatta bu durumu yaratıcı düşünceyle doğrudan bağlantılı olabileceği de iddia ediliyor. Bunun detaylarını anlatmak istiyorum ilk olarak size. İki güzel şarkı dinleteyim hemen önce.

Ile de birlikteliğimiz başladı. Bilim insanları dağınıklığın zeka ile bağlantılı olabileceğini söylüyor demiştim hatırlarsanız. 2013 yılında bir dergide çalışma yayınlanıyor. Araştırmacılar katılımcıları iki farklı ofis ortamına yerleştirmişler. Bu ortamlardan biri derli toplu, diğeri ise oldukça dağınık ve karmakarışık. Temiz ve düzenli ortamda bulunan kişiler daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmişler ve yardım kuruluşlarına bağış yapmaya biraz daha meyilli olduklarını göstermişler. Ama sıra yaratıcılığa gelince işler bir parça değişmiş. Dağınık ortamda bulunan katılımcılar sıradan nesnelere yeni kullanım fikirleri üretmeleri istendiğinde çok daha ilginç ve yenilikçi çözümler sunmuşlar. Çalışmayı yürüten Minnesota Üniversitesi'nden psikolog Caitlin Woos, düzenli ortamların insanları kurallara uymaya ve güvenli seçeneklere yönlendirdiğini belirtiyor. Ancak dağınık ortamların insanlara gelenekleri sorgulama ve farklı düşünme cesareti verebileceğini söylüyor. Ona göre bu ortamlar alışılmış sınırların dışına çıkmayı teşvik edebiliyor ve bu da tabii daha özgün fikirlerinde olmasına zemin hazırlayabiliyor. Minimalist düzen takıntısının aslında iş dünyasında çokça aranan yaratıcılığı engelleyebileceğini de eklemiş uzman. Dünyaca tanınan pek çok isim çalışırken düzenli bir masa şartına hiç uymamış mesela. Einstein diyebilirim, Steve Jobs diyebilirim. Dağınık masalarla efsane olmuş isimler arasında bunlar. Yani aslında dağınıklık belki de tarihteki en zeki insanlarla aynı yerde yer aldığınızı gösteriyor olabilir. Üstelik farklı araştırmaların zamanla IQ ile ilişkilendirdiği pek çok özellik arasında kara mizahı sevmek, işte yüksek sesle mesela sakız çiğnemenin rahatsız etmemesi ya da yemek yemenin rahatsız etmemesi ve hatta kedi tercih etmek gibi şaşırtıcı maddeleri de var. Bunları da eklemek isterim.

Madem zekadan bahsettik, o zaman size insan zekasının evrimini de anlatayım biraz. Geçmişteki insanlar günümüzdeki insanlardan daha mı zekiydi acaba diye soracak olursanız elbette bunun içinde verilecek cevaplarım var. Çoğu zaman topluma dönüp baktığımızda dünyanın yüzyıllar içerisinde ne kadar yol kat ettiğiyle gurur duyuyoruz ama geçmişte yaşayan insanlar aslında bizlerden daha mı zekiydi sorusu da kafamızın bir yerini hep meşgul ediyor değil mi? Buna dair toplanan veriler oldukça ilginç. Detayları anlatayım isterim. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar geriye doğru gittikçe daha da zekalarını kaybediyorlar, böyle söyleyeyim. Bu da insanlığın tarihte daha önce daha beterleriyle yüzleşmiş olmasına rağmen son zamanlarda ortaya çıkan dünya krizlerine niçin bir çözüm üretemediğimizi açıklıyor aslında. Teknoloji, yapay zeka, makine ve algoritmaları olan güvenimiz bizlere insan görüşünün geçmişe ait bir şey olduğunu ve artık gerek kalmadığını düşündürüyor değil mi? O kadar tembel bir hale geldik ki bizim yerimize düşünmesi için işte sanal zekalar geliştirdik. Peki doğal inovasyona ne oldu diye soracak olursanız bu tarihin biraz geçmişte kaldığını söyleyebilirim artık. Yavaş yavaş herkes organik bir evrim için insan fikrine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olsa da teknoloji bunun önüne çoktan geçmeyi başardı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda. Ama tabii asıl sorun insanların internet konseptini hala anlayamaması. İnternette herkes doğrulanmamış bir görüşü veya fikri paylaşabiliyor. Algoritmaya olan güvenimiz bizi bazen yanıltabiliyor. Çünkü doğrulanmamış fikir ve görüşlerin aramalarda ilk sayfaya düşmesi tamamen şansa kalmış bir şey. İyice araştırma yapmak gerekiyor biliyorsunuz. Her gün internette paylaşılan milyonlarca bilgi sebebiyle internetin bir sınırı yok. İnsanlar da adeta böyle beynini kullanmayı unutmuş gibi gerçekle hikayeyi ayırt etmekte zorlanmaya başladılar. Mesela bir yazar sosyal medyanın günümüzde bir silah olarak kullanıldığını ve birini öldürmek için en tehlikeli yollardan bir tanesi olduğunu söylüyor. Bunun için sadece o kişinin yanlış bir gönderiye kaza eseri de olsa etkileşime girmesi yeterli. Bunun yanı sıra yanlış bilginin sular seller gibi akmasını sağlayan birçok sosyal medya platformu da biliyorsunuz geçmiş yıllara kıyasla çoğaldı. Bu da tabii şiddete, eziyete, istismara yol açıyor ki bilgiye bu kadar kolay ulaşılması da zeka ortalamasının gerilemesine sebep olan etkenler. Sadece bir tanesi diyor uzmanlar. Çünkü kimse bir bilgiyi öğrenmek için güvenilir ve sağlam bir kaynak olan kitabı okumayı tercih etmemeye başladı. İnternette aratıp çıkan ilk listeye girmek daha kolay gibi geliyor. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim çocukluğum böyle 90'lı dönemlere denk gelir. O dönemlerde Meydanlar Rusları okumayı çok severdik biz çocuklar olarak. Ama şimdilerde ansiklopedik karıştıran kalmadı galiba değil mi? Tabii ki teknolojinin gelişmesi harika bir şey. İnternetten her şeyi arayalım bulalım ama doğru arama yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Artık biliyorsunuz bir hesap yapmaya ihtiyaç duyduğumuzda bir hesap makinesi var. Ne bileyim akıllı telefonlar var. Bunun hiçbiri orta çağda mevcut değildi mesela. İşte bu yüzden her şey beyin gücüyle yapılıyordu. Biraz tembelleştik galiba bu noktada. Okulda bize öğretilen ilk buluşları çoğumuz sıkıcı buluyoruz ama onlar olmadan bugünün teknolojisi ve bilimi de tabii ki bizi şaşırtamayacaktı değil mi? Yeni yeni buluşlar yapılamayacaktı. Günümüzde bir de insanların kendini çok akıllı zannetmesi gibi bir durum var. Ama hala ayakkabı bağlamayı bilmeyen insanlar var. İnsanlar yeterli eğitim ve imkana sahip olamadığı halde dünyanın en önemli buluşlarını yapmayı başardılar biliyorsunuz geçmişte. Peki insanlığın bu gerilemesi için teknolojiyi mi suçlayacağız derseniz? Aksine teknoloji çok büyük gelişmelere imza atmamızı da sağladı. Asıl sorun aslında biz insanların alelade hale gelen bir saflığı var. Mesela kendimizi eğitmeyi çok sevmiyoruz. Bir de internette popüler olan Twitter'da, Instagram'da, Facebook gibi sosyal medya platformlarında birbirimize nefret ve öfkeyle dolup taşıyoruz farkındaysanız. Hepimiz yapıyoruz. Kimseyi ayırmıyorum bu arada. Aslında bu platformların amacı biliyorsunuz insanları birbirine bağlamak. Ama neden bu kadar öfkeliyiz? Burası da tabii bambaşka bir programda tartışılacak bir konu. Bu arada işin enteresan bir tarafı var. Okuma yazma bilen insanların sayısı artarken IQ ortalaması da ne yazık ki düşüyor. Ve 2042 yılına kadar da şiddetli biçimde düşmeye devam edeceği öngörülüyor uzmanlarca. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
8: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz. Dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
7: Konuşmasında ahilik kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olan olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
8: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
7: Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın Mut Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve Mut ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
8: Mut Hali'nin böyle bir sorunu var. Ekstra bir bedel harcamadık. 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız. Yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mütabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim Mut Halil Özel'ine. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, Mut Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var, problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine Halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup Hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
7: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
8: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın, bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok darın bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz.

0: gerektiğini düşünüyorum.
1: Halk sağlığını tehdit eden plastik işletme atölyeleri konusu da meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. DEM Parti Meclis Üyesi Yakup Danış tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili Başkan Seçer, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'in aktardığı bilgilerin ardından açıklama yaptı.
0: Ama bunların oradan kaldırılması konusunda, bunların hızlandırılması konusunda bir başına belki büyükşehir olarak biz bu yükümlülüğü alamayız. Zaten mevzuat gereği de böyle bir yükümlülüğümüz yok ama bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekti. Hem Akdeniz'de hem Toroslar'da bu konu yaygın.
1: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın söz konusu işletmelerin imar kanununa aykırılık yaptıklarını belirtmesi üzerine konuşan Seçer, bundan sonraki süreçte de bütün kurumların kararlı bir şekilde görevini yapıp taviz vermemesi gerektiğini ifade etti.
0: Halk sağlığı bizim için daha önemli. Birkaç yıldır bu konuda hep ötelendi. Yer sorunu olduğu söylendi. Yeni tesisler yapacağız. Arazimiz yok, arsamız yok. Binlerce dönüm imara açtık Akdeniz bölgesinde. Toplam işte birinci etabı bitti, ikinci etabı bitmek üzere. Birinci etabın tamamı bitti. Yani bir bölü binlikler de bitti ve uygulaması kaldı. İkinci etabın beş binlikleri bitti, binlikleri bitti. Onların da uygulaması şu anda yapılacak.
1: 3500 hektar alanı imara açtıklarını kaydeden Başkan Seçer, imar konusunda yapabilecekleri her türlü desteğin önünü açtıklarını da sözlerine ekledi.
0: İdarenin de bu konuda önemli destekleri var. Kamu bankalarının finansman konusunda destekleri var. Her meslek grubu da bu tip kümelenmeler konusunda da biraz gayret sarf ederse, zaten şu anda iyi giden bazı meslek grupları var. Yani hurdacılar yer aldı, işte oto tamircileri vesaire, madeni metal işleyen işletmeler, onlar da bir çalışma yaptı. Bütün bunlar çoğaldığı sürece biz de şehrin merkezinden vatandaşın sağlığını tehdit eden, çevre sağlığını tehdit eden iş kollarını da belli bölgelere taşımış olacağız. Ama bunu kararlılıkla yapmak zorundayız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En iyi müzik, en iyi program.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi size biraz da zeki insanlar depresyon gibi mental hastalıklara daha mı meyilli, bunu anlatmak istiyorum. Şimdi zekanız yüksekse ve bir yandan da sürekli kaygılı ya da huzursuz hissediyorsanız yalnız olmadığınızı bilin lütfen. Bu konuda birçok insan benzer bir ruh hali içinde olduğunu söylüyor çünkü. İnsanlar bu bağlantıyı sezgisel olarak kuruyorlar olsa da hani bilim dünyası henüz bu soruya net bir cevap verebilmiş değil aslında. Çünkü hem zekayı hem de depresyonu ölçmek sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Yine de bazı teoriler var. Bu ilişkinin neden var olabileceğini açıklamaya çalışıyor. İşte bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi bu konudaki araştırmaların sonuçları oldukça karmaşık demiştim ve hatta birbiriyle çeliştiğini de söylemiştim. 2009 yılında yapılan bir çalışmadan bahsetmek isterim. Çocuklukta ölçülen düşük IQ seviyeleriyle yetişkinlikte görülen majör depresyon arasında bir bağlantı tespit edilmiş. Ama çalışma yalnızca 32 yaşına kadar takip edilen bir grup üzerinde yapılmış. İşte bu yüzden ileri yaşlardaki etkileri hala belirsizliğini koruyor. İlginçtir ki aynı çalışmada yüksek IQ'ya sahip kişilerin ise travma sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi ve anksiyeteye karşı çok daha dirençli olabileceği belirtilmiş. Öte yandan 2018 yılında yayımlanan bir başka çalışma var. Bu fikri tersine çevirir cinsten ve yüksek IQ'nun merkezi sinir sisteminde aşırı uyarılmaya yol açarak işte stresli, iltihaplanmaydı ya da depresyon gibi riskleri arttırabileceği öne sürülmüş. Sonra bir grup bilim insanı gelmiş ve hayır demiş, o iş öyle değil. 2022 yılında yapılan ilginç bir araştırmayı daha anlatmak isterim müsaadenizle, iki güzel şarkının hemen sonrasında. Bir bakış

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz. Bu güzel şarkıları geride bıraktıktan sonra zeki insanlar depresyon gibi mental hastalıklara çok daha meyilliler mi acaba? Bunu konuşuyorduk hatırlarsanız. 2022 yılına götürmek istiyorum sizi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avrupa Psikiyatri Dergisi'nde yayımlanan kapsamlı bir çalışma var. Önceki araştırmalardaki örneklem sorunlarını ele alarak durumu yeniden değerlendiriyor. Binlerce kişinin verisine dayanan çalışmada yüksek IQ'ya sahip insanların aslında daha az anksiyete ya da travma yaşadıkları ortaya konulmuş. Sonuçlar zekanın doğrudan ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı yönündeki genellemeleri sorgulamaya açmış tabii. Çünkü zeka sadece IQ testiyle ölçülen bilişsel bir kavram değil sonuçta. Kültürel geçmiş var, duygusal zeka var, yaşam deneyimi var. Birçok faktörle iç içe geçmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Kısacası yüksek IQ tek başına bir risk ya da koruma faktörü olarak değerlendirilemiyor da diyebilirim. Yani hem yüksek IQ'lu hem de düşük IQ'lu bireyler depresyon yaşayabiliyorlar. O zaman asıl mesele neymiş derseniz, araştırmalar zeka düzeyinden bağımsız olarak depresyonun pek çok başka etkenlerle ilişkili olduğunu da gösteriyor bize. Genetik yatkınlık, işte kronik hastalıklar, travmatik yaşantılar, hatta toplumsal ayrımcılık gibi birçok faktör de ruh sağlığını biliyorsunuz doğrudan etkileyebilme potansiyeline sahip. Mesela ayrımcılığa maruz kalan gruplarda anksiyete ve depresyon oranlarının çok daha yüksek olduğu saptanıyor. Yine anksiyete bozuklukları da benzer şekilde karmaşık sosyal fobi, ne bileyim panik atak, agorafobi, genel kaygı bozukluğu gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. Bozuklukların her biri insanların sosyal yaşamını, iş hayatını ve duygusal dengesini ciddi biçimde etkiler biliyorsunuz. Mutlaka insan hayatının bir döneminde bu tip şeyler yaşıyor. Ama lütfen üzülmeyin, biliyorsunuz her şeyin bir çözümü var artık. Çünkü tıp çok gelişti, teknoloji de gelişti. İnsanın hiçbir şeyi kafasına takmaması gerekiyor. Eskiler hep şey der ya, olmuşla ölmüşün çaresi yok. Ne güzel de söylemişler ta o zaman. İki güzel şarkı dinleteceğim size. Yükseltin bakalım radyolarınızın

0: Gülgün'le Gülgün'e Gül'le.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %30,5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, suç nerede işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'i ciddi şekilde etkilediğini belirterek, krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik, nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a çıkarken dün annesi Elif Balıkçı'nın "kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı" yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül. Her nesil.
9: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
9: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
9: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
10: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Bugün size yine böyle çatallı bir sesle merhaba dedim. Programda da böyle devam ediyoruz. Az önce tıbbın çok gelişmiş olduğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Tıp bu kadar gelişmesine rağmen neden bu soğuk algınlığına bir çare bulunamadı diye bir soru düştü aklıma. Sizler şarkıları dinlerken ben de onu araştırdım ve müsaadenizle anlatmak istiyorum ulaştığım sonuçlar doğrultusunda. Şimdi soğuk algınlığına yakalandığınızda ilk tepkiniz böyle ah kim beni hasta etti demekse yalnız değilsiniz. Çünkü bu düşünce aslında neredeyse bir asırdır bilim dünyasının da elinde kalan tek net bilgi. Artık biliyoruz ki soğuk algınlığına kötü hava değil virüsler neden oluyor ama hangi virüs ya da kaç tane virüs olduğu hala büyük bir soru işareti. Temas etme, bol bol dinlen, bağışıklığını güçlü tut. Ama neden? Robert Koch 1800'lerin sonlarında mikropları keşfettiğinde tüberkülozdan tetanoza kadar pek çok hastalığın gizemi çözüldü aslında. Hemen ardından Pasteur biliyorsunuz kuduz aşısını geliştirdi ve mikrop teorisi altın çağını yaşadı. Ancak soğuk algınlığı bu dönemin hep dışında kaldı. 1925'te bile insanlar hala hastalığın sebebinin kötü hava ya da ıslak ayaklar olduğunu düşünüyordu. Üstelik o dönem hala hastalığa neyin sebep olduğu bile bilinmiyordu ama çok bulaşıcı olduğu kesindi ve tek önlem olarak da diğer hastalardan uzak durmak öneriliyordu. 1950'lerde araştırmalar hızlanıyor ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Çocuk felci aşısının başarısından sonra bilim insanları gözünü bu masum ama yaygın hastalığa dikiyor. 1953'te adenovirüs, 1956'da da rinovirüs keşfediliyor ama işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü soğuk algınlığına neden olan tek bir virüsün olmadığını fark ediyor insanlar. Yüzlerce farklı virüs benzer semptomlara yol açıyor. Bugün rinovirüsler vakaların %30'uyla 50'sini, koronavirüsler %10'uyla 15'ini, geri kalanını ise RSV ve influenza gibi virüsler oluşturuyor biliyorsunuz. Yani tek bir aşı geliştirmek neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü her bir aşı yüzlerce farklı varyanta hitap etmek zorunda. Aradan geçen yüzyılda neler değişti, neler değişmedi derseniz aslında çok şey öğrendik. Mesela kurulu havalandırma sistemleri, hava temizleyicileri ve hijyenik kapalı ortamlar sayesinde bulaşma riski azaldı. Ama mevsimsel döngüler, işte okulların açılması, yılbaşı gibi iç mekan kalabalıkları hala hastalığın tavan yaptığı zamanlar. 1925'te önerilen sıcak banyo, işte meyve sebze ağırlıklı beslenme ve bolca dinlenme gibi öneriler günümüzde de geçerliliğini korumaya devam ediyor. Elbette bugün ağrı kesici ve burun spreyi gibi destekleyici çözümlerimiz var ama hastalığın süresi biliyorsunuz hala aynı. Özetle uzun yıllarca bilimsel ilerlemeye rağmen hala net bir çözüm yok ama umut var ve belki hani bir sonraki yüzyıla kalmadan gerçeğe dönüşebilir. Ne diyorsunuz bu konuda? Havaların kafasının karışıklığı bizim de bünyelerimizi alt üst etti. Son 1-2 senedir mevsim geçişlerinde ciddi ciddi rahatsızlıklar yaşamaya başladık. Adapte olamıyor çünkü bünyelerimiz bir soğuk bir sıcak derken kendinize lütfen çok daha fazla özen gösterin her zamankinden deyip iki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakmak istiyorum.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size yine ilginç şeylerden bahsediyorum. Çünkü şimdi karşıdan size yaklaşan birini gördünüz. O kişiyle daha önce tanıştığınıza eminsiniz ama ismini hatırlayamıyorsunuz. Karşınızdaki kişi size biraz daha yaklaşıyor, gülümsüyor. O an biliyorum ki çok çaresizsiniz. Bu benim yoğun olarak başıma gelen şeylerden bir tanesi. Bu senaryo biliyorum ki size de tanıdık geliyor. Anlayacağınız yalnız değilsiniz. Biriyle tanıştığımızda hatırlamamız gereken en önemli bilgi tabii ki tanıştığımız kişinin ismi. Ama isimler hafızadan çok çabuk kaybolup giden şeyler. Aynı kişiye ikinci ve üçüncü kez ismini sorduğumuzda da böyle kendimizi birazcık galiba kötü hissediyoruz. Hafıza uzmanları isim hatırlama konusunda bazı ipuçları vermiş. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Hafıza uzmanı Ron White, unutma sorununun hafıza değil odak noktası olduğuna dikkat çekmiş mesela. White'a göre biriyle ilk tanıştığınızda aklınıza birçok soru geliyor. Mesela onlar hakkında ne düşünüyorum? Benim hakkımda ne düşündüler acaba? Hangi iş anlaşmalarını yapacağız? İyi görünüyor muyum? İşte siz bunları düşünürken yeni tanıştığınız insan ismini söylüyor ama siz duymuyorsunuz. Ron White tüm bunları yapmak yerine karşınızdaki insana odaklanmayı ve ismini birkaç kez içinizden tekrar etmenizi tavsiye ediyor. İsim hatırlama konusunda iki kez dünya rekoru kıran Katie Kermode diye bir isim var. Kelime ilişkilendirme yöntemini tavsiye ediyor mesela. Kermode 105 ismi 5 dakikada, 224 ismi ise 15 dakikada hatırlayan bir kişi. İki kez dünya rekoru kırmış isimlerden bir tanesi. Ona göre yeni tanıştığınız bir kişinin ismini hatırlamak istiyorsanız o kişiyi farklı bir kelimeyle daha eşleştirmeniz gerekiyor. Mesela Deniz isminde biriyle tanıştınız. O kişiyi mavi kelimesiyle de kodlayabilirsiniz. Diğer taraftan dramatik, tuhaf ve saçma bir hikaye kurgulamak görüntü ve kelimelerin kalıcı olmasına da yardımcı olan bir şey. Mesela bir fil evinize gelip pencerenizden bir top fırlattı. O an sizin için unutulmaz olurdu, değil mi? Eğer siz de isim hafızanıza çok güvenmiyorsanız tanıştığınız kişilerle ilgili unutulmaz bir hikaye kurgulayabilirsiniz. İsim hafızanızı canlı tutmak için yeni tanıştığınız kişi ve ünlü bir isim arasında bir benzerlik de kurabilirsiniz. Bu yöntem de işe yarıyormuş. Tüm bunlar işe yaramazsa da konuşma esnasında mesela karşınızdaki kişiyi ismini söylemesi için yönlendirebilirsiniz. Size bir taktik vereyim. Mesela ay insanlar sizin de adınızı yanlış telaffuz ediyor mu? Benim ismimi sürekli yanlış söylüyorlar. İşte bu örnekte de olduğu gibi tüm yöntemleri denediğiniz halde karşınızdaki kişinin adını hatırlayamıyorsanız konuşma sırasında ismini öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu da güzel taktiklerden bir tanesidir. Çok zamanda işe yarar. Deneyin, haklı olduğumu göreceksiniz.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Hatırlar mısınız? Çocukken ya da ödev yaparken veya başka bir işle meşgul olurken dilimizi sürekli dışarı çıkarırdık. Bunun bir sebebi varmış desem şaşırır mıydınız? Uzmanlara göre 5 ile 9 yaş arasındaki çocuklar bir şeylere odaklandığında dilini dışarı çıkarma eğiliminde oluyorlar. Bu durum zihinsel ya da genetik bir sağlık sorununa işaret etmiyor. Aksine dili dışarı çıkarmak dil ve motor beceriler arasındaki refleksin güçlü olduğunu gösteriyor. Yetişkinler çoğu zaman konuşurken ya da bir görevi yerine getirirken ellerini ya da mimiklerini kullanıyorlar. Ama çocuklarda olduğu gibi bazen yetişkinler de tabii zor görevlere odaklanırken dil çıkarma hareketini yapabiliyorlar. Peki neden yapıyoruz derseniz detaylandırayım. Londra Üniversitesi'nde görev yapan Julian Forrester'a göre bir şeye odaklanırken yapılan dil çıkarma davranışı bağımsız bir sürecin ürünü aslında. Forrester'a göre eller ince motor aktivasyonu gerektiren hassas bir iş yaptığında farkında olmadan dilimizi çıkarıyoruz. Bilim insanlarının el ve dil arasındaki bu karmaşık ilişkiye dair iki tane teorisi var. İlk teoriye motor ya da motor taşma ismi veriliyor. Bu kavram İstemli hareketlere istemsiz tepkilerin eşlik etmesi anlamını taşıyor. Bilimsel bir dergide yayınlanmış bu araştırma, beynin becerilere ayrılmış bölgesinin el becerisine özgü sinir ağıyla büyük oranda uyum sağladığını ortaya koyuyormuş. Bu da tabii el becerisiyle ilişkili bölgede herhangi bir görev için harekete geçen nöronların ağzı yönlendiren komşu nöral dokulara taşabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak bu teoriye göre insanlar motor becerilere ilişkin bir işe odaklandıklarında beyinlerinde ortaya çıkan etki dil bölgesine taşıyor ve bu durumda tabii ağızda istemsiz tepkilere neden oluyor. Julian Forrester bu davranışın evrimsel bir geçmişi olabileceğini de düşünüyor. Dil ve konsantrasyon arasındaki ilişkiyi açıklayan son teori bu. Bir şeye odaklanırken yapılan dil çıkarma hareketinin evrimsel bir geçmişi de aslında olabilirmiş anlayacağınız. Forrester ve meslektaşlarının bilimsel bir dergide yayınladıkları başka bir araştırmada insanların dilsel becerileri gelişmeden önce elleriyle iletişim kurduğuna dikkat çekilmiş. Bu nedenle işte söz konusu davranışın evrimsel sürece dayandığı ileri sürülüyor. Evrimsel süreçte dil iletişimin en baskın aracı olsa da hala konuşurken el hareketi yapmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Bilim insanlarına göre dil ve el arasındaki bu bağlantı evrimin aslında kalıntılarından bir tanesi olabilir. Bir şey

Finlandiya'da güven ve eşitlik duygusu yaratmayı amaçlayan bir bebek kutusu uygulaması var. Detaylarını merak ediyorsanız hemen bahsedeyim. Günümüz dünyasında temsil krizi, yoksullaşma, kutuplaşma, eşitsizlik gibi birçok sorun yaşanıyor biliyorsunuz. Bu sorunların çözümüne yönelikse sosyal devlet ve refah devleti gibi kavramlar her zaman ön plana çıkıyor. İskandinav ülkeleri olarak bildiğimiz Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerde kendilerine özgü uygulamalarla refah devleti politikaları izliyor biliyorsunuz. İşte bu politikalarla insanların eğitime ve sağlık hizmetlerine eşit koşullarda erişmesi sağlanıyor. Aynı zamanda tabii gelir dağılımı da adaleti sağlamak ve yoksullukla mücadele etmekte en temel amaçlar arasında bulunuyor. Bu uygulamalar sadece vatandaşlara değil üstelik ülkelere de birçok fayda sağlıyor. Mesela Finlandiya hükümeti her aileye doğumdan önce birçok ihtiyaca cevap veren bir kutu gönderiyor. Peki bu kutunun gönderilmesinin amacı ne olabilir derseniz, sadece bir bebek kutusu hem ailelere hem de ülkeye nasıl bir fayda sağlayabilecek diye düşünebilirsiniz. Detaylarıyla anlatayım isterim. Finlandiya'da 1938 yılından beri ailelere bebek kutusu gönderiliyor. Bu uygulama aslında ilk başladığında kutunun değeri bir sanayi işçisinin aylık kazandığı miktarın 1/3'üne denk geliyormuş. Finlandiya hükümetinin en temel amacı nüfus artışını teşvik etmek ve tabii anne ile bebeğin sağlığını korumak, tahmin edebileceğiniz gibi. 1930'lu yıllarda Finlandiya nüfusu %80'i kırsal bölgelerde yaşıyor. İşte bu nedenle kadınların büyük çoğunluğu evde doğum yapıyor ve her doğan 100 bebekten 66'sı da ne yazık ki hayatını kaybediyor. Doğum sırasında hijyen sağlamak için ilk paketler arasında kağıt çarşaflar da varmış. Öte yandan hamile kadınların doğumdan önce doktora gitmelerini teşvik etmek için kutu teslimi muayeneden sonra yapılıyormuş. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülke nüfusu önemli ölçüde azalıyor. Nüfusun azalması ise tabii Finlandiya'nın en büyük kaygılarından bir tanesi. Yeni bir savaş tehlikesine karşı ülke nüfusunun acilen artması gerekiyor. İşte bu nedenle anne ve bebeklerin sağlığını korumak öncelikli hale gelmiş. Öte yandan nüfusun artması, vergi ödeyen insan sayısının da artması demek. Yani bu uygulama hem vatandaşa hem de devlete yarayacak. İşte bebek kutularının muayeneden sonra teslim edilmesi anneleri doktora gitmeye teşvik etmişti demiştim ya. Buysa hem anne hem de bebek ölüm oranı azalmasını sağlıyor. Örnek vermek gerekirse doğum sırasında kadınların ölüm oranı 1960 yılında 100.000'de 71.8'miş. Bu oran 2016 yılında 100.000'de 5.7'ye kadar düşürülmüş. Bu başarı elbette sadece bebek kutularına bağlanamaz. İşte aşılama programları, yaşam standartlarının yükselmesi, tıptaki gelişmeler, beslenme, ne bileyim sağlık bilincinin artması gibi pek çok etken de sayabilirim ama bu başarıda bebek paketlerinin de büyük bir rol oynadığı su götürmez bir gerçek bana soracak olursanız. 1949 yılından beri Finlandiya'daki her ebeveyn adayına bu kutulardan dağıtılıyor. Öyle ki 2018 yılında doğan oğlu için Cumhurbaşkanı'na da bu paketten gönderilmişti. Uzmanlar zengin yoksul demeden tüm çocukların aynı malzemeleri kullanmasının toplumda güven ve eşitlik duygusu yarattığını da düşünüyor. Öte yandan paketin içinde bulunan kıyafet ve malzemeler sadece pembe ve mavi renklerden oluşmuyor. Finlandiya hükümeti son yıllarda her bebek için nötr renklerde bir kutu hazırlamaya başladı. Bu da tabii kız ve erkek bebeklerin eşit olduğu mesajını da veriyor. Kutunun içinde uyku tulumundan diş kaşıma oyuncağına, bebek bezinden kıyafetlere kadar ihtiyaç duyulan birçok şey de mevcut. Aynı zamanda kutunun kendisi de yeni doğanlar için beşik işlevi görebiliyor. Finlandiya hükümeti günümüzde ebeveynlere iki ayrı seçenek sunuyor. Bebek kutusu ya da nakit para. Ama tabii çoğu anne baba kutuyu almayı tercih ediyorlar. Çünkü bu geleneksel kutunun nakitten daha değerli olduğu düşünülüyor. Geçmişte biliyorsunuz bebek kutuları, söylemiştim, yoksulluk ve hastalık gibi olumsuz durumları ortadan kaldırmak için dağıtılmış. Bugün ülke zenginleşmiş olsa da uygulama hala sürdürülüyor. Çünkü hükümet tüm çocuklara hayata eşit başlama fırsatı sunmak istiyor. Keşke bütün dünya böyle olsa, değil mi? Günümüzde bu uygulamanın hükümete maliyeti 11 milyon euro civarında ama doğumu teşvik etmek için yeni ürünlerin eklenmesi bekleniyor. Aynı zamanda kadınların istihdamını desteklemek için ücretsiz çocuk bakım olanakları gibi seçenekler de tartışılıyor biliyorsunuz. Son olarak bu kutular kuşaklar arasında bir bağ kurma işlevi de görüyor diyebiliriz. Ülkedeki birçok kişi kutunun içindeki malzemelerin Finlandiya'ya özgü değerleri temsil ettiğini düşünüyor.

güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Şimdi size ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gecenin bir vakti gözlerinizi açtınız ama hareket edemiyorsunuz. Korkunç değil mi? Boğazınızdan tek bir kelime çıkmıyor ve odanızda sizi izleyen tuhaf bir gölge varmış gibi hissediyorsunuz. İnsanın genelde bunu böyle konuşurken bile tüyleri diken diken oluyor. Bu tanıdık geldiyse büyük ihtimalle uyku felci yaşamışsınızdır hayatınızda. Aslında bu bilimin uykuyla uyanıklık arasına sıkışmış bir tür bilinçli kabus dediği şey. Daha da garibi, bu deneyimi yaşayan çok sayıda insan aynı korkutucu figürü gördüğünü söylüyor. Yani siyahlar giymiş, yüzü seçilemeyen ve başına şapka takmış bir adam. Yani herkes aynı korkunç figürü mü görüyor? Üstelik şapkalı olanı mı diye soracak olursanız evet. Üstelik tesadüf de değil. Uyku felci yaşayanlar arasında sık rapor edilen bir figür bu. Neredeyse kendi mitolojisini yaratmış durumda. İnsanlar onu genellikle hareketsiz, yüzü görünmeyen bir silüet olarak tarif ediyorlar. İşin ilginç kısmı şu. Gölge figürleri görmek uyku felcinde sıklıkla yaşanan bir halüsinasyon türü. Antik Yunan hekimi Galen bile o zamanlar bu durumu açıklamaya çalışmış. Hatta alkol gibi mide kaynaklı sorunların buna yol açabileceğini düşünmüş. Peki neden özellikle şapkalı bir adam derseniz? Bu soruya cevap arayanlardan bir tanesi de Timothy Brown. 2000'li yıllarda bu araştırmayı bir sitede başlatmış. Sayısız insanın kendi deneyimlerini paylaştığı bir site bu. Olayın bireysel bir hayal ürünü olmaktan çıkıp kültürel bir anlatıya dönüştüğünü ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Kyle Johnson bu durumu kültürel ön hazırlık olarak adlandırıyor. Yani aslında bir figür hakkında ne kadar çok şey duyarsanız onu yaşama ihtimaliniz de o kadar artıyor. Tıpkı işte bazı toplumlarda uyku felcinin kötü ruhlarla ilişkilendirilmesi gibi diyebilirim. Mesela Brezilya'da uzun tırnaklı bir yaratık vardır. Ya da Inuit topraklarında ruhu çalmaya çalışan kötü şamanlar anlatılır. O zaman bu figür gerçekten var mı, yoksa sadece beynimiz bize oyun mu oynuyor gibi bir soru aklınıza gelebilir. Psikoloji profesörü Chris French demiş ki bu tür deneyimler tamamen beyin kaynaklı. Uyku felcinde uyanık olsak da vücut hala rüya halindeyken REM evresinde gördüğümüz canlı görüntüler gerçek dünyaya sızabiliyor. Gözlerinizi açmış olsanız bile beyniniz hala rüyadaymış gibi davranabiliyor. Yani aslında bir yandan odanızı görüyorsunuz, bir yandan da hayal gücünüzün size oynadığı en karanlık sahneleri. Bu da tabii bu figürlerin neden gerçekmiş gibi hissettirdiğini açıklıyor değil mi? Kısacası o şapkalı siyahlı karabasanlar sizi ziyaret etmiyor ama zihniniz bunu duyduğu için öyle bir sahne kuruyor ki gerçekmiş gibi hissettiriyor size. Eğer bir gün siz de böyle ürkütücü bir varlığı görürseniz korkmayın, yalnız değilsiniz. Sadece beyninizin kısa süreli bir illüzyonu.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
2: eğlenin.
1: Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
8: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

Bugün de bir programın daha sonuna geldik. Biliyorsunuz yarın yine birlikteyiz. Bambaşka bir konuyla, tabii ki ilginizi çekebilecek bir konuyla ve en güzel şarkılarla burada sizi bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239 0140 239 0140 Yenişehir, Mersin.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülke.

0: çok ayıp, acı beş gibi. Ona söylemeye utanırım.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
2: Yüreğimde.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen ola.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim, canım, sen gitme.

taze yüzünle. Nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğim aşkım

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.